Yeni asem yaka. Yeni ensem yaka. Yeni yemetim yaka nasem ayak ye.